0: Medihar.
1: Dertçiye aravi süt hava ya.
0: Meron kova.
1: Arveti, ganesi adüliyem.